0: En de slonince, mutam ben bulamayınca, yılın dayanacak anda. Ağlamanlar anda anne kumanda.
1: Anne diye.